en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç.

içinde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

gitmekte katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Ve bugün Dünya Kupası Festivali için Kalamış Park'tayız. Muhteşem bir etkinlik alanındayız. Yayınımız bugün 19.07'de başlayacak. Çünkü bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Ve biz de bugün son hazırlıklarımızı yaptık. 19'daki yayınımıza biz de hazırız. O kadar güzel bir yerde yayın yapıyoruz ki gerçekten. Harika bir markadan yayın yapıyoruz. Bu arada sevgili Hakan Bey'e, Ayhan Bey'e ve tüm emeği geçenlere, sevgili Deniz Hanım'a, sevgili Yamaç'a herkese çok selam. Neredeyiz biz? Kalamış'tayız. Bu arada sevgili kıymetli dostum, çok yakın arkadaşım, değerli sanatçı arkadaşım Rengin. Hoş geldin, nasılsın? Bir deneme yayını yapalım dedik.
1: Hoş buldum İbo. 1-2-1-2 sesim ya, geliyor mu?
0: Sesin çok güzel geliyor. Harika görünüyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Neredeyiz biz bugün?
1: Biz bugün Juice Smoothie and Fresh'teyiz.
0: Oh, ne kadar güzel. Enerjimiz bugün daim olsun.
1: Muhteşem. Hava çok güzel. İnanılmaz güzel bir etkinlikteyiz. Kalamış Parkı bugün gerçekten o kadar güzel ki.
0: Değil mi? O zaman Dünya Kupası final maçı öncesi canlı yayınımızı 19'da başlatacağız. Biz önce dinleyicilerimize bir selam verelim dedik. Bir test yapalım dedik. Yayınımız nasıl geçiyor? Biz biliyorsun hem Almanya hem Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ortak yayındayız. Ve Dünya Kupası'nı bugün dünyanın her yerine duyuracağız. Kalamış Park'taki bulunduğumuz yeri. O zaman nasıl buldu içecekleri bu arada?
1: Buradaki içeceklerin hepsi çok güzel, daha deneyemedik hepsini ama sanırım akşam bitmeden hepsini denemiş olacağız.
0: Hakan abi duydun mu bak? Hakan abi canımız ya. O zaman günün en güzel şarkıları tüm dinleyicilerimize darmansun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde yayın yapabilme kapasitemiz var altyapımızla. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bugün de Kalamış Park'tayız. Tabii bu arada pazartesi Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'ta 20 Temmuz'da, yani yarın sabah Kıbrıs'a uçuyorum. Bir Kıbrıs'taki etkinliğimizden de bahsedelim. Kıbrıs'ta ne var? Barış ve Özgürlük Bayramı var yarın. Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'taki dinleyicilerimizi de özellikle ben tabii Girne'de olacağım. Karaoğlanoğlu'nda olacağım. Bu bilgiyi de paylaşalım. 24'ünde neredeyiz? 24'ünde de Antalya'dayım. 26'sında da o kadar güzel bir yerdeyiz ki gerçekten Manifest'le beraber olacağız. Sonra 7 Ağustos'ta yine Manifest'te olacağım. O da Antalya'da olacağız. Burada bizi ağırlayan tüm dostlara teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi biz bugün Kalamış'tayız. Kalamış'ta ne yapıyoruz? Ya Rengin, ne yapıyoruz Kalamış'ta? Biz Kalamış Parkı'nda ne yapıyoruz? Anlat dinleyicilerimiz.
1: Kalamış Parkı'nda şu an ben şahsen güneşleniyorum.
0: Güneşleniyorum diye ya. Ya Ayhan abi güneşleniyorum diyor, Hakan abi. Keyfin yerinde mi?
1: Fazlasıyla yerindeyim bacım.
0: Ne güzel. Biraz festival alanından bahsedebilir miyiz?
1: Festival alanımıza bakıyoruz. Şu anda... güzel, çok mutlu insanlar görüyoruz. Her yerde çoluk çocuk çok güzel bir pazarın tadını.
0: Akşam
1: Dünya Kupası
0: maç.
1: Öncesinin keyfini yaşayan aileler görüyoruz. Her yer cıvıl cıvıl.
0: Ne güzel. Şimdi biz Avrupa'da ve Türkiye'de ve dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Bu anı paylaşalım istedik. Gerçekten de bizim için de çok kıymetli, güzel bir ambiyansta. Tabii doğal içeceklerimizi de birazdan tüketeceğiz. Bugün vallahi hava sıcak. Ferah bir ortamdayız. Neden? Çünkü sağlıklı bir yaşam için özellikle...
1: Sağlıklı bir yaşam için Juice Smoothie Fresh to Go'tayız bugün.
0: Ya süper. Bizi çok güzel ağırlıyorlar. Hem Hakan Bey, hem Ayhan Bey ve tüm Yamaç. Deniz Hanım burada mı? Ablam benim birazdan gelecek. Ona da çok sevgilerimizi... Acayip bir enerjisi var Deniz'in. Bak birazdan gelsin. Diyeceksin ki yok böyle bir enerji. Valla ben çok sevdim.
1: İbo senin kadar olacağına inanamadım ama bakacağız.
0: Çünkü ben de her gün böyle doğal içeceklerle beslendiğim için keyfim yerinde. Sevgili dublaj okulundan Alican geldi. Can kardeşimiz de ta Başakşehir'den geldi, biliyor musun? Ne kadar kıymetli ya.
1: Çok takdir ediyoruz kendisini.
0: Süpersiniz. Peki o zaman biz enerjimizi bir kat daha yükseltmek için ne yapacağız şimdi?
1: Çok güzel şarkılar açacaksın ve onları da dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Biz bugün Kalamış Park'tayız. Herkesi Kadıköy Kalamış Park'ta. Bugün Dünya Kupası final maçı öncesi bizim de standımıza bekliyoruz. Gelin burada güzel bir...

0: herkese kucak dolusu sevgiler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Kalamış'tayız. Enerjimiz çok iyi. Kadıköy Kalamış Park'ta festivaldeyiz ve biz de bugün festival heyecanlı canlı radyoda. Ya neredeyiz biz, neredeyiz? Deniz neredeyiz? Allah aşkına neredeyiz? Hemen bir söyle, biz nerede yayın yapıyoruz şu an?
1: Merhabalar.
0: Merhaba, açalım hemen mikrofonu şöyle. Şimdi geliyor. Deniz,
1: merhaba.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim İbrahim. Sen nasılsın?
0: Valla ben de iyiyim. Yayınımızı nereden gerçekleştiriyoruz?
1: Şu anda Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. Etkinlik Parkı'nda.
0: Ne güzel etkinlik ya. Kaç gündür buradasınız?
1: Yaklaşık 40 gün oldu buradayız.
0: 40 gün.
1: Ve bugün son günümüz artık.
0: 41.
1: Maç etkinliği.
0: 41 kere maşallah.
1: Son gün. Artık maç bitiyor. Maçlar bitiyor. 40 gündür buradayız ama daha sonrasında da tekrar burada olacağız 2 hafta sonra.
0: Öyle
1: konser
0: mi?
1: Etkinlikleri için
0: Kalamış
1: inşallah.
0: Festivali.
1: Aynen öyle.
0: Kalamış Festivali'nde de buradayız arkadaşlar. Kadıköy'deki tüm sevenlerimize duyuruyu yapalım. Kalamış Festivali 2 hafta sonra biz yine buradayız. Ama ben de bugün Viyana'dan geldim, bu sistemi kurduk. Ve özellikle Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan'da ortak yayındayız. Sevgili Deniz, bu güzel tabii ki ambiyanstan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki biz burada sağlıklı içecekler üzerine yurt dışından getirdiğimiz bir konseptle buradayız.
0: Aa, süper.
1: Juice and smoothie fresh to go. Al ve git şeklinde.
0: Al ve git, ne güzel.
1: Aynen. Taze meyve ve sebzelerle hazırlıyoruz her şeyimizi. İçecekler olarak çok güzel smoothie'ler yapıyoruz. Süzme
0: ya.
1: Yoğurtlarla yapılan smoothie'lerimiz var. İçinde taze...
0: Bana bugün hangisini hazırlayacaksın?
1: Ne istersen onu hazırlayayım.
0: En favori hangisi? Ben bilmiyorum çünkü. En favori.
1: Vallahi hepsi çok favori gidiyor. Özellikle protein shake'lerimiz çok gidiyor. Çünkü burada daha çok spor yapan insanlar, yürüyenler,
0: gördüm
1: koşanlar,
0: az önce tenis
1: maç
0: yapıp
1: yapanlar.
0: Gelip buradan hemen içeceğini aldılar. Bu harika bir olay.
1: Aynen öyle. Protein shake yapıyoruz. İçine fıstık ezmesi. 26-30 gram protein alıyor bir tane içecekten. Bence gayet iyi bir protein bir sporcu için.
0: Süper.
1: Bunun dışında çok güzel smoothie'ler yapıyoruz. Bu sıcak havalarda çok güzel frozen'lar yapıyoruz tazecik meyvelerle. Asla yapay şeker ve püre.
0: Ne güzel ya. Böyle herkes doğal enerji maksimum.
1: Kesinlikle
0: sevgili dostlar, o zaman standa gelin mutlaka. Kalamış'ta festivaldeyiz, Kalamış Park'ta. Hemen girişte zaten geleceksiniz. Bizim standımızı göreceksiniz. Gelin bir davet edelim değil mi?
1: Tabii herkes. Ki. Bizim standımızı görmemek zaten imkansız. O kadar cıvıl cıvıl ve tatlı duruyor ki muhakkak ki göreceksiniz. Ve ben de tüm enerjimle buradayım. Beni
0: beyaz
1: de göreceksiniz.
0: Beyaz gözlüklü hanımefendi. Güzel enerjisi, güzel kalpli Deniz'i de göreceksiniz. Sanatçımız burada. Sevgili Rengin, sevgili kıymetli Ayhan Bey ve Hakan Bey ve Yamaç'a da bir şarkı yollayalım değil mi ekip arkadaşlarımıza?
1: Tabii ki. Ne gönderelim?
0: Güzel bir şarkı yollayalım. Oo, acaba... Biz Mustafa Sandal'la mı devam edelim?
1: Olabilir. Mesela.
0: Mustafa Sandal'ın İndir şarkısı.
1: Gayet.
0: Yabancı mı dinliyorsun sen normalde?
1: Yok, Türkçe de dinliyorum. Her şey var bende. Latin de var.
0: Süpersin. O zaman gelsin mi günün şarkısı?
1: Gelsin.
0: Çünkü biliyorsun bu arada aynı zamanda bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. 19.07'de de özel bir tanıtımla biz yine burada olacağız. Tabii ki tüm dinleyicilerimizi, tüm takım taraftarlarını da... Bu güzel enerjiye de davet ediyoruz. Hazır mıyız? Kalamış Park'tayız. Evet.

Sevgili dinleyenlerimiz, Kalamış Park'tayız ve muhteşem bir festival. Bugün Dünya Kupası final maçı var. Tabii ki İspanya ve Arjantin arasında bu heyecan olacak. Tabii ki iki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım kupayı kim kazanacak? Biz de bugün festival heyecanı için Kalamış Park'tayız ve radyo canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü, saat 19.07, büyük alkışlar. Fenerbahçe'nin günü kutlu olsun. Dünya Fenerbahçeliler Günü Avrupa'da ve Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. O zaman tüm Fenerbahçelilerden bir alkış alabilir miyiz? Gelsin alkışlar. 19.07 ve Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun tüm dünyada. Coşkulu bir şekilde sevgili dinleyenlerimiz, günümüz kutlu olsun. Ben de tabii bir Fenerbahçe taraftarı olarak, biz bazen radyoda her takımın taraftarlarına da şarkılar yolluyoruz ya, bazen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü ve 19.07 saatlerimiz ve biz de bugünün enerjisiyle Kalamış Park'ta, Kadıköy'de tüm Fenerbahçelilerin günü kutlu olsun.

Evet, bu arada Avrupa'da, Almanya'da, Stuttgart'ta Southside Piercing Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyor. Büyük alkışlar. Southside Piercing sağlığınızda da yanınızda. Özellikle bu güzel şarkıyı Southside Piercing ailesine, sevgili Nuray Hanım ve tüm ekibine de Stuttgart Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun diyor ve biz de bizim her zaman yanımızda. Bu arada geçen sene de yanımızdaydı Southside Piercing. Her sene 19.07'de programımızın enerjisini yükseltiyorlar. İyi ki varsınız sevgili Nuray Hanım. Southside Piercing ailesine böyle festival alanında bir gösterelim sevgili Ali Can. Enerjimiz diğer taraftan. Evet, sevgili Ali Can da yardımcımız. Kolona doğru Ali Can, daha hızlı enerjiyle. Evet, 19.07 bugün biliyorsunuz ki Dünya Fenerbahçeliler Günü. Biz de Kalamış Park'tayız. Etkinlik devam edecek tabii ki. Biz de sizler için buradayız ve bu güzel şarkıları da sevdiklerinize darma etmeye devam ediyoruz. Southside Piercing Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Teşekkürlerimizi iletelim. Ve tüm dinleyicilerimize de bir kez daha selam yollayalım. Kim bizi nerede dinliyorsa +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Avrupa'da en çok dinlenen Türk radyosu seçildi biliyorsunuz ki radyomuz ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

0: Arkan Dortmund'da beraberdik. Muhteşem enerji. Bu arada Tarkan'ın bir sürprizi var ama Viyana'daki dinleyicilerimiz, Viyana, Tarkan acaba Viyana'ya mı gelecek? Biliyorsunuz ki çok acı kaybını Viyana'da konser öncesi almıştı annesinin acı kaybını. İnşallah Viyana'daki o güzel sevenleriyle önümüzdeki günlerde de buluşacak. Kıymetli dinleyenlerimiz, Türkiye ve Avrupa'da ortak yayındayız. Biz bugün Kalamış Park'tayız. Şimdi Kalamış Park muhteşem bir festival alanı. Burada yetkililer bizimle çok ilgileniyorlar. Muhteşem böyle doğal içeceklerin olduğu ve aynı zamanda yeme içme alanlarının olduğu güzel bir yer. Biz de bugün harika enerjisiyle sevgili Deniz, gerçekten bugün iyi ki geldin ya. Vallahi gerçek anlamda enerjin de çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Ambiyans güzel, beni de çok güzel ağırlıyorsunuz. Sana, Hakan Bey, emeği geçen herkese çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Esas sen buraya geldin ve burada yayın yaptığın için çok da keyifli geçiyor. Biz de çok keyif alıyoruz.
0: Süpersin. Şimdi Deniz, dinleyicilerimiz tabii ki özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayın olduğu için dinleyicilerimize bu güzel anı hep anlatıyoruz. Festivalin ilk günüyle son günü arasında şöyle bir değerlendirdiniz. Işık hızıyla geçti değil mi? Bir anlatsana. 40 gün dedin, dile kolay. 40 gündür buradasın.
1: Evet, 40 gündür buradayız. Evimiz gibi oldu burası. Yani ne gündüz güzel. Gelip gece geç saatlere kadar. Tabii Türkiye'nin elenmesi biraz bizim için
0: çok
1: kötü
0: üzüldük,
1: oldu.
0: Çok üzüldük.
1: Çok üzüldük. Dolayısıyla yoğunluğumuz biraz azaldı ama tabii ki diğer maçlarda burası her zaman çok güzel. Çok güzel bir etkinlik alanı. Çok da keyifli geçti. Çok hızlı geçti. Sanıyorum bundan sonraki etkinliğe de burada kalırsak o daha da güzel geçecek diye düşünüyorum.
0: Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bugün final maçı. Herkes evet. Baksana yerlerini almışlar. Kaç saat önceden sandalyelerini herkes koymuş dev ekranın önünde. Senin bir tahminin olur mu bu akşam için? Sence kim kazanır? İspanya mı, Arjantin mi?
1: Tabii ki Arjantin diye düşünüyorum.
0: Arjantin mi diye. Kaç kaç biter?
1: 3-1.
0: 3-1.
1: Yani Arjantin.
0: Arjantin. Yani Messi de atar diyorsundur ya.
1: Kesinlikle, kesinlikle atar.
0: Şimdi sevgili Deniz, burada biz de maçı 22'de izleyeceğiz Türkiye saatiyle. Tabii ben bugün İspanya'yı tutuyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. İspanya'nın kazanacağını da düşünüyorum bu arada. Bence 2-1 biter.
1: Göreceğiz.
0: Göreceğiz, çok iyi. Şimdi bugün ilerleyen dakikalarda sevgili astrolog arkadaşımız da gelecek. Özge.
1: Öyle
0: senin
1: mi?
0: Burcun ne?
1: Terazi.
0: O yükselenin?
1: Terazi.
0: Teraziye terazi.
1: Aynen.
0: Tanıştığımız hemen. Görüşürüz. Şaka yapıyorum. Çok da severim.
1: Ay Burcum Koç ama.
0: Süper. Bak bu arada bizim Nuray Hanım var Stuttgart. Almanya'ya gittin mi?
1: Gittim.
0: Çok güzel. Stuttgart'ta Nuray Hanım bizi dinliyor, diyor ki az önce. Bayıldım diyor. Geldiğimde beni diyor oraya götürmen lazım İbocum. Nuray Hanım Southside Piercing'in kurucusu. Böyle başı ağrıyan, migreni olan, depresyonda olan, bu çok kıymetli bir hanımefendi. Southside, o da diyor ki mutlaka Deniz Hanım'a diyor geldiğimde bir uygulama yapmam lazım.
1: Öyle mi?
0: Daha ne yapsın kadın, Stuttgart'tan sana enerji yolluyor.
1: Harika, ben de onunla tanışmayı çok istiyorum.
0: Sen
1: şu anda.
0: Sen bugün ne hazırladın?
1: Bugün Juice and Smoothie Fresh to Go'da sana güzel bir protein shake hazırlamak istiyorum.
0: Hak ettiğimi düşünüyorum ya. Kesinlikle. Kaç saattir buradayım
1: biraz
0: böyle bir...
1: Biraz protein alalım.
0: Biraz protein alalım.
1: Bol muzlu. Çilekli ya da muzlu nasıl istersin? Ya
0: acaba çilekli mi olsa?
1: Çilekli olsun.
0: Ya biraz C vitamini bol olsun değil mi?
1: Bence de. Hemen hazırlıyorum.
0: Süpersin. Bu arada Deniz, 2 hafta sonra yine buradasın. 2 hafta sonra festival alanında özellikle Kalamış Festivali. Burada olacağız. Ben de yayınlarımla burada olacağım ya. Kesinlikle burada. Hakan abinin yanındayız. Senin yanındayız yani.
1: Tamam, süper.
0: Süpersin. Günün şarkısını kimlere yollayalım?
1: Kimlere yollayalım?
0: Festivalde şu anda bak bizim çok kıymetli yetkililer de bizi izliyor, dinliyor şu anda. Kıymetli dostlarımıza da selam yollayalım. Tüm dinleyicilerimize armağan olsun mu?
1: Olsun.
0: Bak şu anda Avrupa'da 10 ülke ortak yayın. Aha. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'mizin dört bir yanında ve birçok ülkede de şu anda ortak yayındayız. Bu güzel ambiyans.
1: Herkes bizi dinliyor yani.
0: Evet, şu anda Kalamış Park'tayız arkadaşlar. Kadıköy, Kalamış Park'ta Dünya Kupası final maçı öncesi ben İbrahim Elden, özellikle radyo yayınımızı Instagram'dan da İbrahim Elden TV sayfasından da bizlere göz atabilirsiniz. Bizi takip etmeye de devam edin. Bu arada Instagram'ı da verebilir misin?
1: Kim? Kendi?
0: Marka, evet.
1: Tabii ki. Ama unuttum şu an.

0: Sonra bir saniye.
1: Tamam, birazdan.
0: Bir saniye. Şey alabilir miyim? İsmiyle yazılı değil, farklı yazdık da.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Kalamış Park'tayız. Radyo yayınlarımız devam ediyor. Dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Evet, söyle.
0: Söylüyorum. Instagram hesabımız Fresh Juice. Rakamla to go.tr.
1: Süpersin. Hepsi bitişik. Ya, çok güzel ya.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Deniz. Sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki festivallerde hep radyo yayınını gerçekleştirdik. En son Almanya Dortmund'da Tarkan konseri öncesinde radyo yayınımızı yaptık. Şimdi Kalamış Park'tayız. Bu arada iki hafta sonra burada bir festival daha var. O festivalden de biraz bahsetmek istiyorum. Kalamış Festivali, birçok sanatçı burada olacak. Yine konsept yine harika. Kadıköy gerçek anlamda festivale doyacak yani. Bayağı bir hazırlıklar da yarından sonra başlayacak. Biz bir sonraki festivalde yine burada olacağız.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Kalamış Park'tayız ve ben İbrahim Elden, hafta içi her gün olduğu gibi. Şimdi dünyanın her yerinde radyo yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün dinleyicilerimiz merak ediyor, nerede yayın yapıyorsun diye. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz ki festivallerde radyo yayını yapan bir radyo programcısıyım. Dünyada her yerde festival var şu anda. Geçtiğimiz ay işte Almanya'daydık. Şimdi Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Temmuz ve Ağustos İstanbul'da olacağım. Çünkü İstanbul'da çok festival var. Bana dediler ki İbrahim, İstanbul'da nerede festival var? Kalamış Park Kadıköy'de ve bugün Dünya Fenerbahçeliler'de günü. O yüzden ben bir kez daha gününüz kutlu olsun diyorum. Ve bu güzel markayı da bir kez daha sizlere sunuyorum. Şimdi biz dinleyicilerimize hep böyle sunum yaparken Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de ve Avrupa'da da yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yarın da Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Evet, yarın Kıbrıs'ta olacağım. Ondan sonraki günlerde de yine İstanbul'da festivallerde olacağız. Hakan abi, şu güzel sesinle dinleyicilerimize bir merhaba der misin ya? Bu güzel markanın da kurucusu, nasılsın? Şöyle mikrofonu açalım. Şöyle. Evet, şimdi geliyor sesin.
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldin İbrahim.
0: Hoş bulduk. İbrahim, hoş senin geldin. Gibi değerli bir DJ, özel etkinliklerde, eventlerde çok özel bir markasın Hakan abi. Tabii ki o güzel ambiyansları da paylaşırken bu festivalde olmanın mutluluğunu yaşıyorsun. Biraz konuşabilir misin abi? Nasıl, duygularını alalım?
1: Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum değerli dostum. Bizi çok mutlu ettin buraya gelmekle.
0: Her zaman.
1: Bu güzel yayınına bizi de sokmakla bizi çok memnun ettin.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Baksana abi, böyle güzel bir keyif. Benim keyfim yerinde var. Deniz harikasın ya. Deniz çok güzel bir içecek hazırlamış, evet. Ya. Böyle neydi bu vitamin? Protein shake. Vay be. Şu an acaba ben çok mu protein aldım? Çilekliyi de çok severim ya. Bence herkesi bekliyoruz. Bu sesimi duyan tüm arkadaşlarımız gelebilir. Bence deneyin bundan. Bugün de son gün çünkü. Festivalin son günü. Burada da herkesi bekliyoruz. Hakan abi, 2 hafta sonra acaba yine biz burada mıyız? Olur mu diyorsun?
1: Sanıyorum olacağız.
0: İnşallah olalım.
1: İnşallah
0: ya.
1: Bekliyoruz sevgili dostlarımızı, bizi takip eden sosyal medyadan takip eden dostlarımızı. Ben biliyorsun bu arada ben de Almanya'dan geliyorum.
0: Evet.
1: Sevgili Almanya'daki, Avrupa'daki tüm dostlarıma selamlar, sevgiler olsun. Onları da bekliyoruz.
0: Almanya'daki tüm dostlarımıza da biz de buradan sevgilerimizi iletelim. Yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan'da ve Kuzey Kıbrıs'ta ve Türkiye'de ortak yayındayız. Festivalde radyo yayını yapıyoruz. Şu anda Kalamış Park'tayım ve yarın Kıbrıs'tan size günaydın diyeceğim. Sonraki günler bakalım hangi ülkede, hangi şehirde olacağız. Biliyorsun şu çantayla geldik. Dünyayı,
1: evet,
0: geziyoruz.
1: Harikasın ya. Ya. Harikasın.
0: Dünyanın buluşma noktası İstanbul'dayız. Gerçekten.
1: Aynen.
0: Kalamış Park'tayız. Festivaldeyiz. Gerçek anlam. Neredeyiz Hakan abi?
1: Kadıköy'de. Kadıköy'ün en güzel yerlerinden birisi olan Kalamış'ta. Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. Çok güzel bir festivale katıldık. Çok keyifliydi. Hem Dünya Kupası'nı seyrettik. Hem maçları seyrettik. Hem buraya gelen sevgili dostlarımıza hizmet verdik. Keyifli saatler, keyifli günler geçirdik. Kalamış'tayız. Atatürk Parkı'ndayız.
0: Herkesi bekliyoruz. O zaman güzel bir şarkı. Az sonra buradayız. Bu arada Instagram İbrahim Elden TV. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum.

0: kıymetli dinleyenlerimiz, festivalde radyo yayınımız devam ediyor. Tabii ki. Bu arada Türkiye'de kardeş radyolarımız Radyo 45'lik ailesi de sevgili İsmail Adıyaman da dinliyor şu anda. Radyo 45'lik, Kalp FM ve X Radio bizim çok kıymetli dostlarımız. Bu arada festival alanlarında radyo yayınımız devam edecek. Biz 1 Ağustos itibariyle de tabii ki diğer şehirlerde de olacağız ama şu an Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Kalamış Parkı'ndayız arkadaşlar. Ben İbrahim Elden, Instagram İbrahim Elden TV. Bizim bugün dinleyenlerimiz arasında 2 kişi konser bileti de verelim. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz ki çok büyük festivaller var. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bugün 2 dinleyicimize de Radisson ailesinden, Radisson ailesi sevgili Mert Bey, ona da selam yollayalım. Stuttgart'tan sevgili Nuray Hanım, çok teşekkürlerimizi iletelim. Programımıza destek olanlar o kadar çok ki baktığımız zaman. İbrahim'cim, 2 dinleyicimize de bugün bir konser bileti vermiş olalım. Biliyorsunuz ki açık hava konserleri bizim dünyanın her yerinde. Tarkan Dortmund'da çok keyifli bir konser oldu. Acaba önümüzdeki günlerde hangi noktada olacak Hakan Bey? Tarkan acaba nereye geliyor? Viyana olabilir mi? Şimdi Tarkan'la çalışmak ayrı bir güzel duygu. 5. yılım tabii. 5 yıldan beri beraber. İşte onun kulis riderlarını falan. Şimdi geçen gün de bir selfie attık. Güzel bir de video çektik. Benim için güzel dileklerde de bulundu. Bugün 2 dinleyicimize muhteşem bir etkinlik konseri düzenleyecek. Bu arada sayfamızı, İbrahim Elden Instagram sayfasını takip eden 2 dinleyicimize de hediye biletleri atalım. Kalamış Park. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Biz yerimizi alacağız. Dünya Kupası final maçı için Kalamış Park'tayız. Radyo yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. 10 ülke ortak yayın. Bakalım İspanya mı kazanacak yoksa Arjantin mi? Bugün iyi oynayan kazansın. Gerçekten futbol zevki, muhteşem bir ambiyans olacak. Türkiye saatiyle tam 22'de biz de yerimizi aldık sevgili dostlar. Peki, Kalamış Park ailesinde, Kalamış Park'ta olan tüm dostlara da bir selam yollayalım şu anda. Açık hava konserlerini seviyoruz ya. Hakan abim de tabii ünlü bir DJ olduğu için kendisinin yaptığı her projede de yanındayız. Bugün de güzel standımızda da dinleyicilerimizle beraber hem sohbet ediyoruz. Sanatçımız burada. Dublaj Yeni Medya Akademi'den sevgili Alican, beni duyuyor mu? Alican yanıma gelsin ya. Alican'ı konuşturmam lazım. Sevgili dostlar, bizleri takip eden tüm dinleyicilerimize de günün en güzel şarkılarını da armağan etmiş olalım. Sevgili Rengin, mikrofonu bir alır mısın ya? En yakın konserimiz ne zaman ya? En yakın ne zaman? Stuttgart mı?
1: En yakın Stuttgart olur, Viyana olur.
0: Şu anda hem Viyana'da hem Stuttgart'ta bizleri dinleyenlerimiz de var. Bence Stuttgart mı olsun, Viyana mı?
1: Stuttgart olsun.
0: Hadi bakalım. Acaba şu anda Stuttgart'ta Anka Premium Event Bircan Hanım da mı bizi dinliyor? Ona da bir selam yollayalım. Mersin çok güzel bir etkinlik yaptı. Diyor ki Stuttgart'ta kesinlikle senin de olmanı istiyoruz yani. Ben çok istiyorum.
1: Ben de çok isterim. Çok güzel bir etkinlik olacağından da şüphem yok. Sevgili dinleyiciler, kim olduğumu merak ediyorsunuz, ne olduğumu merak ediyorsunuz, Instagram'dan Rengin Şenol yazarsanız nasıl sahnelerim olduğunu, ne tarz müzik yaptığımı da görürsünüz.
0: Süper. Rengin Şenol, süpersin. Değerli sanatçımız bizi bugün kırmadı ve biz de bugün Kalamış'ta Dünya Kupası Festivali'ndeyiz. Yani Dünya Kupası final maçı için bugün son gün. O kadar güzel görünüyor ki herkesin enerjisi çok güzel. Rengin de sanatçımız bizimle bugün beraber. Rengin, sahnelerde genellikle neler okuyorsun?
1: Sahnelerde çok karışık bir repertuarım olduğu ile birlikte başta böyle tatlı böyle bir caz şarkıları, işte Dean Martin'ler, Frank Sinatra'larla böyle başlayarak sonrasında işte Dua Lipa'ya kadar giden keyifli bir enerjik bir sahnemiz oluyor.
0: Süpersin. Şimdi birazdan sevgili astrolog arkadaşımız Özge de yolda. Senin burcun ne?
1: Ben ikizlerim.
0: Yükselenin?
1: Ben yükselenim, bakayım, boğa.
0: Boğa.
1: Evet.
0: İkizlere boğa. Oo, ikizler burcu ve yükselen boğa. Hadi bakalım. Bugün o zaman bir şarkıyı kime yollayalım?
1: Şarkıyı çok tatlı dinleyicilerimizin hepsine yollamak istiyorum ben ya.
0: Gelsin mi o zaman? Kıymetli dinleyenlerimiz, Rengin de bugün misafir sanatçımız. Festival Saat tabii ki bugün maça kadar devam edecek. 22'ye kadar. Sonrasında artık yavaş yavaş herkes maçı izleyecek. Ama biz stand gece kaça kadar Hakan abi? Herhalde 1'e kadar değil mi?
2: Evet.
0: 1, 2 belki 1-2'ye kadar buradayız. Herkes de bekliyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Kalamış Park'tayız ve radyo canlı yayınımız devam ediyor. Bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık ve tabii ki birazdan artık veda edeceğiz. Son dakikalarımız, son anlarımız. Sizlerden ricam, bizi kim nerede dinliyorsa yine Instagram'dan radyomuzun Viyana FM sayfası, App Store ve Google Play'den Viyana FM'i uygulamadan indirin. Biz bugün şu anda yaklaşık 100'e yakın kişiye festival alanında App Store ve Google Play'den Viyana FM uygulamasını indirdik. Şu anda Alican çalışıyor. Vallahi Alican, Ali Süzen'den alacağız parayı. Vallahi Ali Süzen'den almam lazım. Çünkü çocuk yaklaşık 4 saattir uygulama indirtiyor ya. Hep gülmeyelim mi taşıdık sanki tüm... Acaba güzel bir açıdan bir videomu çeksem şöyle bir... Evet, artı 43, 660, 130, 19, 79... Hem sevgili Rengin de çekiyor. Rengin, son vedamızı da gerçekleştirelim. Artık yavaş yavaş. Rengin, nasıl buldun ambiyansı?
1: Çok güzel, bakın. İnanılmaz güzel.
0: Gerçekten çok keyfimiz de çok yerine.
1: Her yerden insan çıkıyor.
0: Sevgili Rengin, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersin?
2: Sevgili dinleyiciler, bugün burada gelemediğiniz için üzülün biraz çünkü çok güzeldi. Ama eminim ki başka festivallerde, başka etkinliklerle İbo ile birlikte oluruz.
0: Süpersin. Kendine çok iyi bak. Sevgili Rengin ve bugün Rengin Şenol Instagram'dan da göz atabilirsiniz. Dostlar, tekrardan yeni festivalde ve yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Ömür dediğim bir günse o da bugün değil mi? Son şarkımızı da sevgili, bu arada unutmadan da söyleyelim hemen. Nuray ablamız da dinliyor bizi can kulağıyla. Sevgili Southside Piercing, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı bugün 19.07. Southside Piercing ailesine, Nuray Hanım Stuttgart, çok teşekkürler, iyi ki varsınız. İşte festival alanından da kısa bir görüntüler de şöyle bir videoda da gösterelim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

görmezden gezerim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun,

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.